Bilsin ki abas filmin am boyfriend. Çelindi ki bu ilçin kırca kişinin ilk tersi.